Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım, yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey, ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen, karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar, yetmedi mi? Ağladım.

Aslında bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzün. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah, ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın, dayanamıyorum artık bu acıya, bu sancıya. Güzel gözüm, hoşça kal demeden önce birkaç satır yazmak istersen sen de bana. Zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum, yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep senden, senden yana. İlk gün gibi, ilk gün gibi hala aşık.

yazarsın, yazdıkların yalanmış. Hayatını kendin yazarsın, yazdıkların yalanmış. Başına karaları bağla, ağla

Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken,

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Ben yapamıyorum. Kısaca senden eve geri dönmeni istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz

0: gece biz böyle.
1: Her anı lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
2: Hata bak burada hata. Sen hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün? Yıkıl lan karşımdan.
3: Bir şişten geçiyor gülüm. İçim içimden. Sabahıma yaz kalbim karlı içim içimden. Artık çıkma.

0: Ad ettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın. Bir mevsim susuyorum.
1: Baba hareket edin. Pişman olup beni anarsın.

ama sonan. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde, bilmediğim bir günde sevdim. İş işten geç-

Seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: sadece ben de değişmeye çalışıyorum. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum. Geçen kendi kendime dedim.
1: İdris söz konusu değil.
0: Efendim?
1: Eve dönmem mümkün. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle...
1: O bir anlık zaaftı İdris. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.

0: Hata ne?
1: Pardon hata işte. Bak burada hata.
2: Kendine
1: sen
2: gel.
1: Sen hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün?
2: Yeter.
1: Yıkıl lan karşıma.
3: İmbat FM. Damardan kalbe.

aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz. En hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

0: artık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopuyor.

0: artık gül geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin, ha sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştuk. Hey garson bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine mi be ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğinde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım, içilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafağı sileyim. Belli olmaz, belki. Belki de yeniden doğar ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki gelirim.

Ah be anne, sen gittin, ben bittim, biliyor musun? Bomboş kaldı ümitlerim, hayallerim, öksüz ellerim. Bulamadım tutacak bir dal, sığınacak bir yürek bulamadım. Allah'ın selamını bile alamadım. Sırtını döndü dost bildiklerim, canımın ortasından vurdu canım dediklerim. Yar dedim, kırdı, döktü, yaraladı. Kardeş dedim, satır satır karaladı. Akrabalarım, akrabalarım, akbabalarım oldu anne. Döndüler etrafımda, hiç kimsem kalmadı tarafımda. Hepsi karşımda, düşman oldular hayatla savaşımda. Olsun dedim, bana yaşattıklarını bilmiyormuş gibi yaptım, içime attım. Ama ben hep bildim, hepsini bildim, her şeyi bildim. Bildim de bir tek sensizliğin ölüm olduğunu bilmedim anne, bilmedim anne.

Kumru ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez.

Neden suskun gözlerin? Neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
7: Doğru seçim Doğru Can.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yara gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler. Suları çekilmiş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
4: Doğru seçim doğru can.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite. Demente Mobilya.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne?

gizli üzgün pişman korkak. Göz yaşlarım sokak sokak. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Günahlara

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
6: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
7: Pars senin kalite, Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Neyine güvenin? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

rızkını denizden çeken bir balıkçı ve güneşe duran bahar dalı gibi umut etmekse yaşamak, inadına maviye boyamaksa her takvimi, bir sevdanın dilinden şarkılar söyleyerek tomurcuk katmaksa dirence ve hayat her şeye rağmen kafa tutmaksa acılara, sevdaysa sevda gülüm, kavgaysa şahına kadar, bundan böyle affetme yok kitabı.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
7: Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte Masal'la damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem elini.

Prangalar vurun ayaklarıma, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini, yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarını, umut bırakmayın yarınlarımı, sakın aldanmayın ağladığıma.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
2: Doğru seçim doğru can.
3: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite. Demente Mobilya.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

aşk da yoruldu artık değil mi? Saatlerimiz 09.47. Alemin en iyisinde, damarın merkezinde, sol şeritte damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Evet, bugün günlerden Sibel Can günü. Danimarka Ayşen Karadağ Soy'dan Ayşen'im canımsın şahane bir liste göndermişsin. Şarkıların hepsi birbirinden güzeldi. Acaba dedim yedeklerden de şöyle listeyi alsam mı? Ama baktım yok, ilk dörtlü de şahane. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Tüm alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek bugün. Her zaman olduğu gibi konser şarkılarından ben de kendime seçiyorum. Biliyorsunuz bugün de bir numarayı, bir de üç numarayı alıyorum. Diğerlerini de sizlere bırakıyorum ama yok, ben de bir numarayı, üç numarayı istiyorum diyorsanız da paylaşmaya hazırım. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin, sefa getirdin, nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı çalar mısın? Öncelikle sana, tüm Ferdi Tayfur hayranlarına gelsin. Sesler sondu mu? Bekir Kaymaz, Mustafa Yaşar, Hüseyin Çoban abilerim diye seslendin. Sevgili Hoşit, hoş geldin, günümüz aydın olsun. Hayırlı, uğurlu, huzurlu sabahlarımız olsun inşallah. Diliyorum sesler sondadır. Çünkü bu şarkılar kısık sesle dinlenmez değil mi? Ben kulaklıkla son ses dinlerken şarkıları, bazen kulaklığı çıkardığım anda da şarkılar bitmiyor. Devam ediyor. Bu kadar yüksek sesle dinlemek de sakıncalı ama olsun. Seviyoruz. Müzik ruhun gıdasıdır. Ruhumuzu besleyelim. Hayat bakış açın kadar güzeldir. Yeni gün yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben. Selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Masal bugün bizler için Mehmet Demirtaş'tan diyor, güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız İmbat Canlar için, İmbat FM ailesi için ve şu anda tam 90 İmbat FM dinleyip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal. Sevgili Yetkin, çok teşekkür ediyorum. Sizler de kocaman seviliyorsunuz. Ne mutlu bize, duygularımız karşılıklı. O güzel şarkıyı reklam dönüşü paylaştım. Benim de çok sevdiğim bir şarkıdır. Yordular artık. Aşkı da yordular, sevgiyi de yordular. O yüzdendir ki köşe bucak kaçıyorlar bizden. Şahıslar değil efendim, yanlış anlaşılmasın, duygular. Hayat bakış açın kadar güzeldir demişsin. Aynen öyle. Çok yakından baktığınız zaman resmin tamamını göremezsiniz. Şöyle birazcık kendinizi geri çekin. Resmin tamamını görmeye başladığınızda ufkunuz açılacaktır. Doğruyu, yanlışı daha iyi ayırt edeceksinizdir. Bilenler için güzeldir. İyilik en büyük mirastır. İnsan gönlüyle büyür, sözüyle iz bırakır. Geriye kalan ise güzel hatıralardır. Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki geldin. Masal ablam benim, nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbahçanlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Türküden diyor, güzel bir türkü istiyorum. Ben herkesin bitti dediği yerden yeniden başlayan, külünden değil ateşinden tanınan biriyim. Kimsenin lütfuyla büyümedim. Kendi doğrularımın bedelini ödeyerek bugüne geldim.
Sizin kaybetmekten korktuğunuz her şeyi ben daha en başta feda ettim. Şimdi kalkıp beni kendi doğrularınızla yargılamayın. Çünkü hakkımda tek bir söz söyleyebilmek için önce geçtiğim yolların tozunu yutmanız, verdiğim kavgalardan sağ çıkmanız gerekir. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Paylaştım bile ablam benim diye seslenen Sedat. Şahane bir giriş. Hoş geldin. Ama türküden başka bir türkü birlikte dinleyelim, olur mu?

Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin masal. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin Bayram, bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, Damar'a devam masal. Bazı insanlar yağmuru hissederken, bazıları ise yağmuru sadece ıslanmak olarak görür. Zeynel Abidin Bayram, hoş geldin. Aynen öyle. Bakış açısı az önce sevgili yetkinin de belirttiği gibi olaylara, kişilere nasıl baktığımızla ilgili. Hayatımız da bu şekilde bir şekil alıyor aslında. Ne çok şekil dedim. Ben mesela yağmuru çok severim ama şöyle bir durum var. Mesela yağmurda havada ıslanmayı çok severim. Ama bu işe giderken ya da bir yere giderken değil de daha çok eve dönerken, hani böyle sırılsıklam olacağım ama eve geliyor olacağım. Günaydın, hayırlı sabahlar Can Masal kardeşim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Aksiliksiz, stressiz, neşeli, keyifli yayınlar. Gönder gelsin memleket kokulu en damar şarkıları. Tüm İmbat canlar, sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Bugününüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı. Gelir mi diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Tamamdır, az sonra o güzel şarkı radyonda olacak. Keyifli dinlemelerin olsun. Can kardeşim, Masal, İmbat canlar, tüm can dostlarıma sevgilerimle. Bugün konser bende, gönlümüz müzikte, neşemiz hep birlikte olsun. Güzel dinlemeler, güzel bir gün ve bolca keyif diliyorum. Canlar, yüreğiniz hep sevgiyle, yüzünüz hep gülümsemeyle dolsun. Umarım beğenirsiniz. Hep beraber dinlemek nasip olsun. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşe'nim canımsın. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Şöyle bir bakayım Ferdi Baba. İki şarkı sonrası, yani reklam dönüşü, Sibel Can konseriyle buralarda olacağız. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar Masal Hanım, güzel bir gün diliyorum. Şu an çalışan tüm herkese kolay gelsin. Sakal Faruk, hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz, selamını aldık ta canımıza canımıza, oh mis. Günaydın Melek Masal, Balkanların ve Orta Doğu'nun en iyi yayıncısı. Ödülün hayırlı olsun. Daha büyük başarı ve ödüller almanı diliyorum inşallah. Tüm canlara hayırlı işler, kazasız, belasız, cezasız diye seslenen Etem, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, geldin. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Benim en büyük ödülüm sizlerin varlığı ve sizlerin o kıymetli yorumları. Diyorum ya, öyle güzel dualar ediyorsunuz ki. Arkamda imbahçanlarım varken bana hiçbir şey olmaz diyorum, o kadar yani.

başarıyı taçlandıracak olan da sizlersiniz yine. Çünkü bu bütünün bir parçası. Hani ben tek başıma bir şey yapamam. Birlikte güzelliklere imza atabilmek dileğiyle. Hoş geldin ablam, öğretmenim. İyi yayınlar, iyi dersler, iyi günler, hayırlı cumalar. Öğretmenim, Allah'a emanet ol sevgilerimle. Sevgiler, saygılar bizlerden de sana olsun. Amasyalı Murat. Bugün her zamankinden daha güzel, sağlıklı ve mutlulukların hayatımıza dahil olduğu bir gün olsun. Günaydın, hoş geldin can kardeşim. Danimarka dinlemede konseri bana verdiğin için çok sağ ol can kardeşim. Dinleyenler, beğenenler, beğenmeyenler, alkışlayanlar, alkışlamayanlar, herkese şimdiden sevgiler, saygılar olsun diye seslendin. Bol bol alkış istiyoruz bakın. Dipnot düşmüş. Alkışlayanlar, alkışlamayanlar demiş. Konser sonrası da göreceğiz. Alkışlayan yürekleri. Günaydın, kolay gelsin. Yüreğine sağlık, video çok güzel olmuş diye seslenen Ramazan Köse. Ramazan hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli seyirlerin, keyifli dinlemelerin olsun. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Gökhan Güney'den diyor, güzel bir şarkı. Gönder gelsin. Karamürsel'de sesler sonda. Başlasın başlasın. Bu sabah yine çok güzel video attım İmbat FM'e. Çok teşekkür ediyorum İmbat FM diye seslenen. Mümin Başkan hoş geldin. Gördüm videoyu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Vallahi gözümüz gönlümüz açılıyor. Oh mis.

Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, günaydınlar. Nasılsın Can Masal? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı istiyorum. Mazlum Çimen'den ve Azer Bülbül'den. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır. Gerisi heyecandır. Eyvallah diye seslenen sevgili Mesut, hoş geldin. İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Senin de iyi olduğuna sevindim. Birlikte hep iyi olalım inşallah. Adana'ya da selamlar, sevgiler gönderelim. Şükür bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Hoş geldin, sefa getirdin. Hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi, Can Masal kardeşim, yüreğin var olsun. Yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da okyanus yürekli İmbat Canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat Canlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Keyifli dinlemelerin olsun. Şükür bugün de kavuştuk, bugün de buluştuk. Her ne kadar şarkı nereye gidiyorsun dese de bizler bir yerlere gitmiyoruz. Henüz yeni geldik efendim, buralardayız.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin içinin doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
8: Her senin kalite Demente Mobilya.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, şahane bir konseri sonlandırdık. Ayşe'nim canımsın. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane bir konserdi. Keyifle dinledik. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbahçanlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin.

Aramıza yeni katılan Poyraz, hoş geldin. Öncelikle sayfama, yayına ve İmbat FM ailesine hoş geldin diyelim. Yorumlarınızı, isteklerinizi İmbat FM'in sayfasından alıyoruz aslında ama sen benim sayfama yazmışsın. masal2leyle.imbatfm sayfası benim şahsi sayfam. Aa, söyleyemedim. Şahsi değil demek ki. Orada zaman zaman küçük paylaşımlar yapıyoruz.

Hayırlı huzurlu, musmutlu sabahlar Ege'nin incisi, İmbat'ın kraliçesi, Can Masal ablam hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Çok kıymetli İmbatcanlar, sizler de hoş geldiniz. Çok şükür ben iyiyim, bugün biraz yoğunum, pek mesaj yazamayabilirim, o yüzden kusura bakmayın. Can ablacığım, bugün senden Seda Sayan'dan güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı İmbat'a gönül veren tüm gönül dostlarına armağan olsun. Tabii ki bir de Masal İmbat Sever'e armağan ediyorum. Sevgili Ahmet, çok teşekkür ediyorum. Aldım ta canıma canıma. Güzel bir şarkı seçeceğim diyeceğim ama Seda Sayan deyince benim en çok sevdiğim şarkı düştü bile aklıma. Vız gelir. Onu alalım. Listeye birlikte keyifle dinleyelim. Sana da kolaylıklar dileyelim. Yayınlar Masal ablam, başlasın artık ya, videoyu izledim diyor, harika olmuş. Sizden Güçlü Soydemir'den bir şarkı istiyorum, çalarsanız sevinirim. Bu şarkı sevmenin ne olduğunu bana hatırlatan ailem kadar sevdiklerim. Mustafa, Yetkin, Mehmet, Bekir, Ömür, Cemalettin, Zeynel, Faruk, Gürkan, Halil, Ahmet, Efe, Uğur, Rıdvan, Hüseyin abilerime, Ayşen, İkizi, Elif, Gülistan, Çağla, Zeynep, Derya, Gülay, Filiz, Rüzgar Gülleri, Muhteber, Dudu, Yağmur, Seher Yeli, Nurten, Emine ablalarıma gelsin. Bu arada Yaşar Yağız'a selamlar, saygılar, sizi çok seven Kadir. Kadir Kaplan hoş geldin, bizler de seni çok seviyoruz. Keşke insanlar uzaktan göründüğü kadar mükemmel olsaydı, konuştukları kadar dürüst, göründükleri kadar samimi olsalar. Hep bir kurmaca, hep bir yalan, hep bir kandırmaca. Herkesin yüzünde farklı farklı maskeler var. Hoş geldin Masal Hanım, çayım var, buyurun. Cengiz Kurtoğlu'ndan diyor, güzel bir şarkı gelirse çok sevinirim, teşekkür ederim diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Hüseyin, hep sen gülücüklerle böyle pozitif duygu ve düşüncelerle gelirsin. Bugün niye böyle oldu? Ha? Kimler seni üzdü? İnsanların yüzünde kocaman maskeler. Kimse kendi değil, herkes çok iyi, herkes kanatsız melek ama yaşananlar ve yaşatılanlar ne yazık ki bunun tam tersi. Günaydın canım, iyi yayınlar. Osman'ım, annem, iyiyim. Biraz daha iyiyim, merak etme bir tanem. Evdeyim. Gece saat 2'de geldim hastaneden. Merak etme. Günlerini geçirmeye bak. Kalpsizim, çok öptüm seni annem. Sıradaki şarkı Biricik Osman'ıma gelsin. Canım, iyi yayınlar diye seslenen Gülay ablam hoş geldin. Çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin inşallah. Osman'a da selamlar, sevgiler olsun.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Sevgili Mesut, belki senin istemiş olduğun şarkı değildi ama bu güzel şarkı sana, o güzel yüreğine armağan olsun. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın imbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler, tatili organize, kroneden selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı? Tüm ferdicilere, imbahçanlara, sana da gelsin masalımız, hadi bakalım diye seslenen Beydağlı, hoş geldin. O güzel şarkıyı listeye aldık, birlikte keyifle dinleyeceğiz inşallah. Günaydın güzellik, Muğla'dan sevgiler gönderiyorum. Dün giremedim, yoğundum, cam parçam, şarkıların hepsini aldım diye seslenen Gülşen'im. Evet, dün telefonunu unuttun bir yerlerde sen, değil mi? Yayına da katılamadım. Bu arada Murat nasıl? Ameliyat güzel geçmiştir inşallah. Murat'a da çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir an önce sağlığına, sıhhatine kavuşsun. Günaydın, mutlu sabahlar Masalcan. Sıradaki parçayı ikinci ameliyatı olacak olan oğluma, size, bana, tüm imbahçanlara armağan ediyorum diye seslenen sevgili Mustafa, hoş geldin. Rabbim evladına şifalar versin inşallah, çok geçmiş olsun. Ameliyat ne zaman? Bizi de bilgilendir olur mu ameliyat sonrası için? Çok çok geçmiş olsun. Şu anda her nerede şifa bekleyen varsa Rabbim şifa versin. Günaydın Masal. Güne senle başlamak çok güzel. Bergen'den güzel bir şarkı. Çalar mısın çiçekçilere gelsin diye seslenen Kermen 902 sayfası. Hoş geldin. Tüm çiçekçilerimize sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Çiçekçi olduğunu anladık. Şahane çiçekler göndermişsin. Gözümüz gönlümüz açıldı. Çok teşekkür ediyorum. Bergen'den güzel bir şarkı da senin için ve tüm çiçekçiler için listemize alalım hemen. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar olsun ablacığım ve tüm imbat ailesi diye seslenen sevgili Ender, fonu kısmadan konuşmaya çalışmak nedir? Poyraz, tekrardan hoş geldin. Bak sayfayı da bulmuşsun, şahanesin. Kabin Hayrettin Kaya, Aydın'da, Begeç'te çalışan Mustafa Yalnız abime ve sizlere Erol Budan'dan güzel bir şarkı. Az önce kendi sayfamdan da okumuştum mesajını ve şarkıyı zaten listeye almıştım. Az sonra radyonda olacak, keyifli dinlemelerin olsun. Ayşen ablacığım, eline sağlık, 100 üzerinden 100. Üçüncü şarkıyı aldım. Candan öte, can kankam, ablam diye seslenen sevgili Ender. Tüm alkışlar sana gelsin diye bol bol da alkış göndermişsin, şahanesin. Masalım, bir tanem, can kardeşim. Rahatsızlığım dolayısıyla katılamadım. Ben sizleri çok özledim. Çünkü biz bir aileyiz, hem de çok güzel. İyi ki varsınız can dostlarım. Çok öpüyorum sizi diye seslenen sevgim. Ay ne oldu benim imbahçanlarıma? Nazarlar mı değdi? Lütfen kendinize dikkat edin. Her şeyin başı sağlık diyoruz. O yüzden sağlığımıza, sıhhatimize, beslenmemize, dinlenmemize biraz dikkat etmek gerekiyor. Günaydın ömrüm, Onur Şap. Sana da günaydın Masal ablam benim. Sadece sana çok ihtiyacım var. Gözlerinde hayal kurup sözlerinle mutlu olmaya. Kokunu içime çekip nefesinle hayat bulmaya. Seni çok seviyorum deyip sımsıkı sarılmaya çok ihtiyacım var. Hem de çok. Onur Şap, ömrüm. Abla diyor Yıldız Silbe'den güzel bir şarkı istiyorum, çalarsan sevinirim. Feri Hanım hoş geldin. Şarkılar yüreğine su serpsin inşallah. Bu hasret, bu özlem dinmez ama en azından küçük bir teselli olur. Onur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Can kardeşim, Masal, bana geçmiş olsun dileklerinde bulunan, mesaj atan can dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz ne güzel bir aile olmuşuz. Hepinizden Allah bin kere razı olsun. Beni hiç yalnız hissettirmediniz. İyi ki varsınız can abilerim, can kardeşlerim, canlarım. Sevgim. Ya
biz böyle bir aileyiz. Sadece iyi günde değil, kötü günde de can dediklerimizin yanındayız. Masal ablacığım Mahsun Kırmızıgül'den diyor güzel bir şarkı. Ayşen Gülşen ablama ve Murat'a sana da gelsin. Gülşen ablamın yeğeni diyor. Ayşen ve Gülşen ablamın yeğeni dün ameliyat oldu. Buradan ona da acil şifalar diliyorum. Murat kardeşim geçmiş olsun notuyla bana ulaşan sevgili Ender. Murat'a biz de acil şifalar diliyoruz.

Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Şu sıralar arabaya binemiyorum. İşler durgun. İnşaat sektörü bu ayda duruyor sıcaklardan dolayı. Dükkanda durunca seni çok dinleyemiyorum. Neyse şimdi dinleyebiliyorum ama o zaman gönder. Oğuz Yılmaz'dan diyor güzel bir şarkı. Can abim, Bekir Kaymaz abim hoş geldin. Kolaylıklar diliyoruz. İnşallah işler de tez vakitte açılsın. Herkes rızkını kazanabilsin. Ayşen ablanın eline, emeğine, yüreğine sağlık, keyifle dinleyeceğim. Hepsini alıyorum. Tüm alkışlar sana gelsin ablacığım. Ramazan abime selamlar diye seslenen sevgili Hürşit. Bu hayatta yaşamak istediğim ne varsa hepsini yaşadım. Hayatım boyunca kalabalık ama aslında boşluklarla dolu insanlar tanıdım. Kendimi mutlu zannettiğim zamanlarım oldu. Doğru olduğunu düşündüğüm yanlışlarım. Ve birçok hata yaptım. Eğriyi, doğruyu bulamadığım yol ayrımlarımda bir yığın bedel ödedim. Ben kendime, hem kendime hem kalbime. Birçok şeyin farkına vardığımda ise çok zaman geçmişti üstünden. Anladım ki ne yaparsan yap, telafisi mümkün olmayan izler, yaralar, kabuklar oluşuyor içinde. Sonra başı sonu bitmeyen keşkeler birikiyor. Sonuç olarak hiçbir zaman yerini dolduramayacağın koskoca bir boşlukla öylece baka kalıyorsun ardına. Ama boşuna. Çünkü hayat sürekli almakla meşgulken sen verdiklerinle cımbızlamakla kalıyorsun. Özür diliyorum, sen verdiklerinle dımdızlak kalıyorsun. Ve tabii zaman hiç adil davranmıyor yüz hatlarına. Ya değil mi Rıdvan? Gel tabii gel, açık sol şerit. Acıma ya, gel. Zaman birçok şeyi alıp götürüyor. Biz adına tecrübe ediyoruz. Ama geriye dönmenin mümkün olmadığını da biliyoruz. Her yaşanmışlık bir tecrübe olarak yazılıyor hayat halimize. Aldığımız derslerle biraz daha sakin, biraz daha dingin, belki biraz daha yalnız kalıyoruz ama düştüğümüz hatalara tekrar düşmemek için de büyük çaba sarf ediyoruz. Saçımıza düşen aklar, yüzümüzdeki çizgiler, hep genç kalacağız sanıyoruz. Ve zaman zaman o ilerleyen yaşı görmezden gelip sadece içimizdeki çocuğa sarılıyoruz. Ay ay. Hürşit kardeşim, sesler son ses açık. Teşekkür ederim. Masal Hanım, bu telefon çok ses var diyor. Kulağıma zararı var mı diyor. Kendi kesiyor sesi. Ne düşünceli bir telefon. Ayşen ablam, şarkılar çok güzel. Dört mü bir mi kararsız kaldım, düşündüm diyor, hepsini aldım. Aydın'dan Hüseyin, tabii ki çok sesin kulağımıza zararı var. Ben zamanında böyle bir basınç, bir uğultu hissediyorum. Doktora gittiğimde bana sen ne iş yapıyorsun? Çok yüksek sese mi maruz kalıyorsun demişti. Ha, bu biraz benimle ilgili çünkü şarkıları son ses dinliyorum. Kısık ve sesle de dinleyebilirim aslında da. Yok, bazı sesler diyorum, bazı şarkılar kısık sesle dinlenmiyor.

0: sevdamı kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım. Güvendiğim
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
10: İmbat FM, damardan kalbe.

Ay şarkının güzelliği. Bırakın diyor tek başına. Susun biraz Allah aşkına. Kime seslendik? El Alem diye bir grup var ya, onlara seslendik. Hayatımıza sürekli müdahale eden, doğruyu yanlışı sadece kendilerinin bildiğini düşünenlere seslendik. Hata yapmak insanoğluna mahsus. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hepimizin kusurları, hataları var elbette. Önemli olan o hatalardan kendi kendimize ders çıkarabilmek. Çünkü dışarıdan istediğiniz kadar konuşun, istediğiniz kadar anlatın. Duymayacaklar sizi. Can kardeşim Ayşen, eline emeğine yüreğine sağlık. İkinci şarkıyı ben aldım, keyifle dinledim diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin, süper konser dinledik. Emeğine yüreğine sağlık Ayşen abla, yüz üzerinden yüz. Kankasına torpil yapan ve bolca alkışlar gönderen sevgili Ender. Ayşen abla diyor 3 ve 4 numarayı aldım, yüreğine sağlık. 3 ve 4 numarayı tamam. Senin için paylaşmış olalım Zeynel Abidin. Ben de 1 ile 3'ü mü almıştım ya, unuttum. Canım ablam yüreğin var olsun diye seslenmişsin Ender. Ayşen Soydan Ankara'da kardeşim, liste süper, 3 numaralı şarkıyı aldım, keyifle dinleyeceğim. Alkışlar sana sana. Puanım 1 milyon milyar katrilyon. Allah. Gönül zenginliğini her daim belli eden Can abim. Bekir Kaymaz abim. Alaaddin hoş geldin. Emojilerin adamı. Canımın içi Can kardeşim, ben bugün senden İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı kendim için gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum masalım, iyi ki varsın. Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslenen sevgim, canımsın. Yüreğine dokunan tüm güzel şarkılar bizlerden sana armağan olsun. Gökhan Güney'in dediği gibi, ben sensiz yaşamak istemiyorum. Meleğimsin diye seslenen Hamburg Ferdi Çıtak. Tamamdır o güzel şarkıyı da. Listeyi alalım, keyifli dinlemelerin olsun. Masal başta şarkımız için gönlün var olsun, sağ olasın. Yine 10 numara listeyle harika bir konser için Ayşen ablamın eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Yüreği var olsun. Bütün alkışlar güzel yüreğine gelsin. Seviliyorsun ablam diye seslenen sevgili Yetkin. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim. Güzel şarkı diyor Kimene. Ya güzel şarkı değil mi? Sedat Sarı. Sibel Can konseri için Ayşen abla çok teşekkür ediyorum. Keyifli şekilde dinliyorum. Eline emeğine sağlık, puanım 100 bin, 200 bin. 3 trilyon mu? Kaç? Kara Mürsel'den sevgiler saygılar Danimarka'ya diye seslenen Mümin Başkan. Alkışlar Ayşen ablama diye seslenen sevgili Sedat. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper, süper bir Sibel Can konseri. Yüreğin var olsun inşallah. Can içi Ayşen kardeşim. İkinci şarkı benim. Eskidi her şey ha? Muhsin abi. Çok çok güzel bir konser oldu. Eline, emeğine sağlık ablam. Tüm puanlar sana gelsin demiş. Bol sıfırlı bir puan yazmış ama ben o puanı okuyamadım. Okuyabilen var mı? Aydın'dan Hüseyin. Konser için Ayşen Karadağ Soydan kardeşimize çok teşekkür ederim. Az önce duydum. Alkış dediğin nedir ki? Bütün alkışlar gönlü güzel, yüreği güzel kardeşimize gelsin. Ali Ağa'dan selamlar. Danimarka'ya Manisalı tanker şoförü Vedat. Tanker şoförümüz Vedat da buralardaymış. Vedat buradasın. Aa, yakınsın bana, Ali Ağa'dasın. Orada dolum yapıp mı çıkıyordun yola? Ha, yanlış mı hatırladım ben? Ne yaptım öyle?
yanıldıysam da bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır diyeceğiz ve cevabını bekleyeceğiz. Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı işlerin olsun. Sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM diye seslenen Çamdibi. Sertan Köprülü. Evet, güzel bir Bergen yorumu gelsin. Tüm çiçekçilerimize armağan edeceğimiz bir şarkı, son ses diyelim mi? Üzenler, kıranlar, insanların hayalleriyle oynayanlar. Sonra da senin için çok üzüldüm diyenler. Üzülmeyin bizim için. Düştüğümüz yerden kalkarız biz. Siz rahat olun. Siz gittiniz diye hayat bitmedi.

Can kardeşim, tüm şarkılar sana gelsin, can dostlara gelsin, imbah canlara gelsin, Danimarka dinlemede diye seslenen Ayşe'nim canımsın. Bugünler tüm ablalarıma gelsin diye bol bol gül gönderen sevgili Ender. Aldık, kabul ettik, daha canımıza canımıza, oh mis. Can parçam, eline, emeğine, yüreğine sağlık, süper konserdi, seni çok seviyorum. Muğla dinlemede diye seslenen Gülşen'im canımsın, dinlemedesin ama soruya cevap vermiyorsun. Ameliyat nasıl geçti, Murat nasıl diye sorduk ama nasıl dinliyorsun, o kısmı dinlemedin herhalde. Şarkımı dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah. Süper bir konser oldu. Konser için puanım 10 bin, 20 bin, 100 milyon. Tüm alkışlar Ayşen ablama gelsin diye seslenen sevgili Mesut. Keyifli dinlemelerin olsun. Kadir kardeşim teşekkür ederim. İyisin değil mi kardeşim? Sorulara cevap vermeyen ama soru soran sevgili Gülşen. Masalcan kardeşim, hayırdır diyor, sesin çatallı çıkıyor. Üşüttün mü yoksa? Dikkat et, sana bir şey olmasın, seni seviyorum. Bir de İmbat FM ailesine, aramıza yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz dostlar, canlar diyorum. Poyraz, Poyraz kardeşim hoş geldin. Biz ara sıra konser veriyoruz diyor. Eğer Ferdi'ciysen var ya, süper olur diye seslenen. Tüm Ferdi'cileri sayfaya çaktırmadan davet eden Can abim. Bekir Kaymaz abim, sesim çatallı mı geliyor? Yok, gayet iyiyim aslında ama ne yazık ki havalar çok sıcak ve bizler klimalar koynumuzda ya da klimaların koynunda yaşıyoruz. Belki ondandır ama sağlığım, sıhhatim gayet iyi. Hissizleştik. Çünkü bağırmak isteyip bağıramadık. Sarılmak isteyip sarılamadık. Kırıp dökmek istedik ama sadece baktık. Canımızı ta derinden yaktılar, durup seyrettiler. İtildik, kakıldık, hor görüldük. Yalnızlaştık, aşka, sevgiye, insanlara olan güvenimizi kaybettik. Bir dilim ekmek için çalıştık. Allah dedik ama yine de vazgeçmedik. Onurumuzu, gururumuzu ezdirmedik. Rıdvan Akçakaya, yüreğin dert görmesin inşallah. Mutlu haftalar Can Masal. Aydın'ın merkezinden ben Hasan. Halit Bilgiç'ten diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Ahmet Akın, Süleyman Demiray ve İmbat abilerime armağan olsun. Teşekkürler sarı papatyam diye seslendin. Hasan hoş geldin ama artık sarı değilim yani. Çikolata kahveyim. Yine de selamını aldım ta canıma canıma. Masalım, can kardeşim. Gönlümde güzel yerin. İmbat canlar, can dostlar, sevgi dolsun her yerin. Güneş doğsun yüzünüze, neşe doğsun sözünüze. Dostluk bizim en güzel bağımız. Sevgi konsun gönlünüze. Bugün güzel, bugün umut. Kalplerimiz sevgiyle dolsun. Can kardeşim, can dostlarım, yolunuz hep ışıkla olsun. Tabii ya. Sol şeridi açık buldun değil mi Ayşen? Gel, gel. Masal Hanım, bizim evde diyor yarasa var. Gece avlanıyor, gündüz uyuyor. Bizim diyor kanımızı emiyor. Ama diyor çok güzel. Yayın var İmbat ailesi. Güneş batınca gelin diye seslenen. Aydın'dan Hüseyin ya.

Bak dedik, kimlerin gönderdiğini gördük. Sen göndermeyenler için bugün tekrar göndermişsin. Sağ ol, var ol, yüreğin dert görmesin. Aman, Oğuz Yılmaz'dan bir kara kız çalayım dedim ama bu kara kız değildi. Neyse, yanlış şarkı girdi. Olsun.

0: dinliyor.
1: Şarkıyı dinleyince anladım ki bilinçaltım bu şarkıyı seçmiş. Yanlış Kara Kız dinledik ama olsun, dinledik.
2: Sana bulama beni. Ya ağzımı kışa çevirme beni. Anam yaşlı, babam hasta. Anam yaşlı, babam hasta. Kardeşim yok ya. Belalım benim, sevdalım benim. Elimi kana bulama beni.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

İlk göz ağrımız Murat yeğenim, çok geçmiş olsun. Halasının bir tanesi, seni çok seviyorum halam. Masalım tüm şarkılar yeğenim ve eşi Esra'ma gelsin. Kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum diye seslenen Ayşe'nim. Murat, ilk göz ağrınız mı? Çok kıymetlidir. Şimdi yeni girdi ameliyata Masalcan. Mümin, müminin aynasıdır. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Teşekkürler Masalcan diye seslenen sevgili Mustafa. İnşallah sular seller gibi akıp geçsin. Güzel haberler alalım. Rabbim şifa versin, dualarımız sizlerle. Sevgili Mustafa, değerli evladınla. Yolumuz dikenli olabilir, olsun. Ayağımız gönlümüzden kıymetli değil. Biz bu yola çiçek toplamaya diye çıkmadık zaten. Masalcan, senden Azer Bülbül'den bir şarkı istiyorum. Çalar mısın? Teşekkür ederim diye seslenen Rıdvan. O güzel şarkıyı paylaştım, inşallah dinlemişsindir. Aynen, bu yolun engebeli olduğunu, dikenli olduğunu zaten biliyorduk. Kimse de bize gül bahçesi vaat etmedi. Çabalarımızla ilerliyoruz değil mi Rıdvan? Günaydın Masal. Ben senden diyor İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı istiyorum. Çalarsan sevinirim diye seslendim. Bir canım, artık program sonuna gelince son istenen şarkıları pek çalamıyoruz ama. Son iki şarkı yüreğine dokunan hangisi ise sana armağan etmiş olalım. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim. Çok güzel bir yayındı. Özür dilerim, çok güzel bir şarkıydı. Boş konuşanlar çok diyor, kime ne? Aynen öyle Sedat, yapacak bir şey yok. Herkes her şeyi konuşabilir. Ne diyelim? Duymamayı diliyorum ben. Çünkü duyduğumuz şeyler bazen hiç de hoşumuza gitmeyebiliyor. Ha, bu demek değildir ki herkes beni pohpohlasın, herkes bana güzel sözler söylesin. Bizim nabzımızı hızlandıran, aslı astarı olmayan sözler. Can kardeşim, sana diyor mor melekçeler, seni seviyorum. Sol şerit açık. Ayşenim, canımdan öte, canım, ciğerim, her şeyim benim, canım. Can kardeşim, her zaman diyor yanımda olduğun, mesafeler uzak olsa da bizim kalplerimiz bir. Pazartesi günü yine bana yetiştin diyor. Kardeşliği öğrettin, hayatın ne demek olduğunu, sevginin ne olduğunu senden öğrendim. Sakın benim elimi bırakma, sen varsan ben varım, sen yoksan ben yaşayan bir ölü gibiyim. Eyvah eyvah. Sevgim ya, o kadar da umutsuz değildir. Tamam, can dostlarımız, kardeşlerimiz olsun etrafımızda ama ben ne olursa olsun birine bu kadar sıkı sıkı sarılmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sen yoksan ben yaşayan bir ölüyüm demek yok, kabul etmiyorum. Can kardeşim, başta Muhsin abi, Mustafa Yaşar, Bekir Kaymaz. Can kardeşim Yetkin, Hüseyin, Sedat, Hurşit, Zeynel Ebidin, Ahmet, Kadir Kaplan, şoförümüz Vedat, Sakal Faruk, Rıdvan Akçakaya, Mümin Başkan, kankam Ender, Cansın, İkizim, Can Parçam, Eminem, Can kardeşim, nefesim dinliyor, biliyorum diyor, Ayfer Kızılöbek, bugünkü tüm şarkılar sizlere armağan olsun, adını sayamadığım tüm imbahçanlara gelsin diye seslendin Ayşen. Her şey için çok teşekkür ederim. Yine çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Seviliyorsun her zaman. Yüreği güzel ablam. Tüm imbahçanlara hayırlı günler diliyorum canlar. Takır takır insan sildiğim bir dönemdeyim. Zararına ziyan olma devri bitti. Herkes seçtiği ihtimallerle mutlu olsun. Sedat Sarı. Gidince diyor hepinize tek tek teşekkür edeceğim. Alkışlayanlara da diyor teşekkür edeceğim. Ne kadar cimrilik yaptıysanız diyor onu da göreceğim diyor. Tek tek eve gidince inceleyeceğim kim alkış göndermiş. Eyvah eyvah. İzmir'e, Manisa'ya, Türkiye'nin her bir yerine kucak dolusu sevgiler, saygılar. İyi ki varsınız. İyi ki İmbat FM diyeyim. İyi ki İmbat var. İmbat oldukça biz de buradayız. Geç geldik ama iyi geldik. Hoş geldin o zaman Ayşen.
Duyduklarımıza rahmetli Nasrettin Hoca gibi anında cevap duymadıklarımız artık kazanın dibine düşüyor. Evet, şu an şu şekilde diyor çalışma programım. Ali Ağa'dan yükleme yapıp Kocaeli Körfez'e kadar gidiyorum. Bir sonraki yüklemeyi Kocaeli'nden alıp Ali Ağa'ya kadar geçiyorum. İşin özeti, Kocaeli Körfez, İzmir, Ali Ağa arasında git gel yapıyorum. Her zaman mesaj atamıyorum. İşlerim yoğun, vakit buldukça dinliyorum diye sorumun cevabını veren tanker şoförümüz Vedat. İyi hatırlamışım ama, değil mi? Kolaylıklar diliyoruz. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Ayfer'e de sonsuz sevgiler, saygılar olsun.

Teşekkürler belgen için. Biz de sıcaktayız ama iyi çalışıyoruz diyor masal. Şiir çok güzeldi diyor. Allah diyerek devam. Çikolata kahve diyor. Alemde teksin. Çok teşekkür ediyorum. Bunu okur musun? Mevsim ben diyor çiçekçi. Çiçekçi Mevsim. Canımsın. Bir şey göndermişsin ama bende açılmıyor. Ha, okur musun demişsin. Şiir falan mı acaba?

açamadım ben. Dur bakalım, sonra tekrar deneyelim. Açabilirsek okuyalım, açamazsak yarın yine şansımızı deneyelim, olur mu? Masal Hanım, şunun şurasında diyor senin paydosa ne kaldı? Bitti bile. Araya diyor bir Müslüm Baba sıkıştırır mıyız? Sakal Faruk, öyle kolay kolay şarkı istemezsin sen, bilirim. Bugün Müslüm Baba'yla kapatalım o zaman. Sana tüm Müslüm Baba hayranlarına armağan edelim. Bekir abin Oğuz Yılmaz'ı sever, her şarkısını dinler. Sıkıntı yok Can Masal kardeşim. İyi olduğuna sevindim. Kendine iyi bak. Bu arada dün bayrak istemişsin. Ben dinleyemedim. Tabii ki duymadım. Duysam diyor bayrağın en kralını, en çokundan gönderirdim sana. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Ben aslında Oğuz Yılmaz, evet yine kara kızdı ama o hareketli olmayan kara kızdı derken coşkulu bir kara kız dinledi. Tüm şarkılarını seviyorsan sorun yok. Canın sağ olsun. Bazen duymuyorsunuz biliyorum. İşleriniz güçleriniz var. Hayat koşturmacası. Olur böyle şeyler. Can kardeşim, sana şimdilik güle güle diyorum. Sen cansın, canansın. Can kardeşim, yolun açık, gönlün hep güzel olsun. En kısa zamanda yeniden buluşmak dileğiyle kendine çok iyi bak. Seni sevgiyle uğurluyorum diye seslendin. Ayşe'nim canımsın. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine süper bir yayın oldu. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Can abim, Muhsin abim, sen de kendine iyi davran. Aman diyor, saat kaç olmuş Masal Hanım, senin gitme zamanın gelmiş. Çok güzel bir yayın akışı vardı. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yarın görüşürüz, hoşça kal diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Arayanlar olunca diyor yazamadım, güzellik. Şükür çok güzel geçti. Yarın nasipse taburcu olacağız. Teşekkür ediyorum canım diye seslendin. Oh mis. Gelmiş geçmiş olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Murat'a da çok çok selamlarımı söyle, olur mu? Yaşa masalımız, iyi ki varsın. Konser için teşekkür ederim. İmbah canlar, Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere inşallah diye seslenen Beydağlı. Allah'ına kurban diyor yıldızım. Süper bir yayın bugün. Ya benim konser diyor uğurlu geldi. Bereketli kadınsın Ayşe'nim. Tabii ki uğur da getirirsin. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle, kimseye karışma. Seni seviyorum diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim, yüreğin dert görmesin. Sağ ol, var ol, eksik olma. Hatice ablama da sonsuz sevgiler, saygılar iletiyorum. Bereket gelsin masalıma diyor inşallah. İnşallah hepimize. Dünya nimetlerinden hepimiz en güzel şekilde yararlanalım. Hoşit Can kardeşim, aleyküm selam. Dün yordum diyor, bugün yok diyor Ramazan abin. Tüm şarkılar sana gelsin Can kardeşim. Afyonumuza gelsin. Tabii. Ramazan abinin memleketi değil mi? Afyon. Can Masal, Yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Emeğine, yüreğine sağlık. Muhteşem, süper, bomba yayın için teşekkür ederim. Kalpler, yürekler yangın yeri. Kadını şiir gibi yazabilirsin ama yazdığın gibi asla okuyamazsın. Seni yüreğine alırsa ne yazdırır ne okutur. Sadece yaşatır. Ve final diyoruz Rıdvan. Şahanesin, aynen öyle. Yeter ki o yüreğe girebilin. Mustafa kardeşim, acil şifalar diliyorum evladına. Hayırlı haberlerini alalım inşallah. Dualarımdasın diye seslendin tekrar. Ayşe'nim, harika bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık ablacığım. Kendine iyi bak. En güzeline emanetsin. Yarın ben olamam belki. Tamam, yarın cuma. Alıştık biz bu duruma. Ama haber verdiğin için teşekkür ediyorum Hurşit. Ellerini diyor bırakmam sevgi Can kardeşim. Bırakır mıyım hiç? Sen diyor öğren diyor. Benim dediklerimi yap yeter. Hayır.
hayranım aranızdaki ilişkiye. Allah'a emanet olma sağol diye seslenen mevsimim, çiçekçi mevsimim. Çok teşekkür ediyorum. Sen de Rabbime emanetsin. Hayırlı işleriniz olsun. Sıcakta çalışanlara da kolaylıklar dileyelim. Bol bol su tüketin lütfen. Kolay gelsin Vedat kardeşim, Rabbim yormasın, zor iş ama hayat işte. Ayfer'e çok selamlar Danimarka'dan diye seslendin tekrardan Ayşen'im. Kendine iyi bak, Allah'a emanet olma sağol. Alkışlar Ayşen ablama diye seslenen Kadir Pak. Kadir ne yaptın öyle? Uğurlamaya mı geldin bizi? Sen de kendine iyi bak, sen de Allah'a emanet ol. Ben artık müsaadenizi istiyorum ama onun öncesinde yarın konser bende biliyorsunuz. Acaba dedim Mesut yarın sen mi yapsan? Sen yap yarın. Sevgili Mesut, Adana'dan Mesut dinliyorsan eğer yarınki konseri sana verelim. Hafta kapanışını seninle yapalım. Burşit'in dediği gibi biz çok yaptık konser. Ben zaten yayıncı olarak sürekli şarkılarla haşır neşirim. O yüzden yarınki konseri Mesut'a veriyoruz. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Lütfen kendinize iyi davranın. Çünkü bir tane daha sizden yok. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan. Hoşça kalın, imbatta kalın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay esnemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
7: Kar senin kalite, Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: Hey.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: seni keşke. Lanet olsun böyle aşka. Ben sevemem senden başka. Sen ellere gelin mi oldun? Ah, sen ellere gelin mi oldun?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Sokaklardayım, sokaklardayım, üstüm başım darman duman, sokaklardayım. Sevsem sevilmem, güldüm diyemem, şaşırmışım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Yalan dolan böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Ben de seviyordum delicesine. Aldanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.

böyle bir dert vermesin. Ben aşkın kahrını çekemez olur. Allah kimseye böyle bir dert vermesin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
7: Doğru seçim Doğru Can.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat Efendi, şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
8: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı.

0: Sensiz gelen güne küsüm, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yalan yok kanım aksın.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demeli deme.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, Doğru Can.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm.

0: Damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
8: Farz senin kalite, Demente Mobilya.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve

0: %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve, İlyas Gönen Bebek Kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Payın alır bu sözde. Dünya şahit olsun biz bu gidişle, ahirette de gülemeyi sevdim. Tanrım ahirette de

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
8: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demende mobilyada binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
6: Arsen'in kalite, Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
7: Doğru seçim Doğru Can.
8: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

karşılıksız sevginin vefasız sevgilinin bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, bana sor sensizliği, mutluluğu tanırsın.

tanrım, bir aşkın esirim. Hayatta senden tek dileğim mutlu olmak.

0: Tanrım, bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu anlama yaz, anlama yaz Tanrım. Tanrım, anlama yaz.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
4: Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
6: Doğru seçim Doğru Can.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
9: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
11: Hey!

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Damardan kalbe.
1: Bu sana yazdığım son mektup ana. Uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardımdan sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne, belki hiç gelemem.

bizi ne dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumda beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.

Uzaklara gidiyorum anne. Veda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pet X9A 128 GB

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
1: Doğru seçim Doğru Can.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
4: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
1: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

gibisin. Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak, vazgeçmek elimde değil. Kaderimden, kaderimden.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
1: Doğru seçim Doğrucan.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
1: Doğru seçim Doğrucan.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmek geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK. Demente
1: Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli. Arsenin kalite, Demente Mobilya.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: seni sana bıraktım, vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle, anlatır beni sana, anlatır beni sana.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın hem de...

Gazimiz varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?

Sizin tüm yürekler, ki Allah şahittir, bir gün hesabını soracak senden. Sevgili rolündeki yalancı aşık, vallahi üstünde şık durdu bu yalancılık. Nasıl olsa biterdi bu aşk, ama unutulmaz bir hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaktı. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım, sen izlersin.

Bilmeyen aşkı çekemez, aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş. Ben de yanmışım senin gibi arkadaşım.

0: yalvarırım Tanrı'ya seni dileniyorum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

kendim her geçen günkü akşamlar. Benim de derdimi yaz be kaderim. Umutlu umutsuz acı yaşamda. Benim de derdimi yaz be kaderim.

tükendim her geçen günkü akşamda. Umutlu umutsuz, acı yaşamda, çıldırdım kendi tasımda. Benim de derdimi yaz be kaderim, yaz be kaderim, yaz.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan?

sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açıksa çıksa, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor ya evde yoksa.

yanlış mı aklımda kalmış acaba? Muhabbet sokağı, numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperir, ya evde.

Ben doğuştan kadersizim. Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım.

haberini aldım. Başka yüreklerin oyuncağı olmuşsun. Kaç kişiye sattın hayatını? Kaç kişi

Bazen çatık kaşların, bazen içli bakışların, bazen güler gözlerin, bazen zehir sözlerin, bazen...